haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

aşk bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim yer.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

so to drama, I so to the karma.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda kaldın.

ettim bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık.

dolu sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba.

0: Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığın.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: derdine, çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı kabiliyetlerini bir araya getirecek. 4 gün sürecek teknoloji şöleni Teknofest Mavi Vatan bugün başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda YKS tercihleri sonrasında hayalini kurdukları üniversitelere yerleşen gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, pırıl pırıl gözlerinden öpüyorum. Bu yıl devletimizin şefkateliyle ve koruyucu ailelerimizin sevgisiyle büyüyen 7'si ilk 10.000'de olmak üzere 258 evladımız da tercih ettikleri üniversitelere yerleşti açıklamasında bulundu. Zeytinburnu'nda bir iş yerine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca, 100 adet şarjör, 895 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ile geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD ile müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini belirterek, ülkesinin gücünün zirvesindeyken bilgelik, onur ve çıkarları göz önünde bulundurarak müzakere yolunda adım adım ilerlemeyi hedeflediğini söyledi. Fransa'da yılın başından bu yana etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 7300'den fazla ölüm kayıtlara geçti. Spor. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi

0: için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: her gece kör kuyularda.
1: En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kaliteli müzik, Radyo Kulüp'te.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu?

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ticaret Bakanlığı yeni eğitim öğretim dönemi öncesi kırtasiye sektöründe denetimlerin sıklaştırıldığını, 5 günde 3612 işletmede yaklaşık 500.000 ürünün incelendiğini ve 367 işletmeye idari yaptırım uygulandığını duyurdu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkıp ormana sıçrayan yangın ikinci gününde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından okullarda güvenliğin arttırılması için yeni bir adım atıldı. Toplum yararını program kapsamında Türkiye genelinde 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. 30 bin bahçe görevlisi için illere ayrılan kontenjanlarda ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul'da toplam 3013 kişi bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. İstanbul'un ardından Ankara geliyor. Ankara'da 1628 kişilik kontenjan ayrıldı. İzmir'de ise 1242 kişi görev yapacak. Listede Konya ve Van'ın ardından Şanlıurfa yer alıyor. Şanlıurfa'da 805 kişi okullarda bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. Gaziantep'te 775, Bursa'da ise 736 kişilik kontenjan bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da yıllık bazda %32,06 artarken aylık bazda %0,92 artış gösterdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. Endonezya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 71'e çıktı.
1: Spor.
0: Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı.

0: Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'nın Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde yapılan iki ayrı fuhuş operasyonunda 44 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Ticaret Bakanlığı, boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uyguladı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından okullarda güvenliğin arttırılması için yeni bir adım atıldı. Toplum yararını program kapsamında Türkiye genelinde 30 bin bahçe görevlisi istihdam edilecek. 30 bin bahçe görevlisi için illere ayrılan kontenjanlarda ilk sırada İstanbul yer aldı. İstanbul'da toplam 3013 kişi bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. İstanbul'un ardından Ankara geliyor. Ankara'da 1628 kişilik kontenjan ayrıldı. İzmir'de ise 1242 kişi görev yapacak. Listede Konya ve Van'ın ardından Şanlıurfa yer alıyor. Şanlıurfa'da 805 kişi okullarda bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek. Gaziantep'te 775, Bursa'da ise 736 kişilik kontenjan bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Haziran'da yıllık bazda %32,06 artarken aylık bazda %0,92 artış gösterdi. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacaklarını belirterek Tahran yönetimine yardım sağlayan ülkelerinde büyük ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını kaydetti.
1: Spor.
0: Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50+16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son

değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında hizmete sunulan Alo 199 çağrı merkezinin bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtladığını duyurdu. Deniz Harbi'nde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen Tufan Kamikaze insansız deniz aracı ilk kez suya indirildi. Tufan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerle buluşacak. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seyit Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. AÇ, ED ve özel güvenlik görevlisi RÇ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin kayıt heyecanına barınma telaşı da eklendi. İstanbul'da özel yurtlarda geçen yıl 17 bin ile 58 bin lira arasında değişen ücretler, bu yıl oda tipi ve ilçeye göre aylık yaklaşık 25 bin ile 76 bin lira arasında değişiyor.
1: Spor.
0: Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
2: Haber. En iyi müziği dinliyorsunuz. 95.5.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden ilk öğretmenim ailem mobil uygulamasının hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2000 aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında hizmete sunulan Alo 199 çağrı merkezinin bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtladığını duyurdu. Deniz Harbi'nde yeni nesil vurucu güç olarak geliştirilen Tufan Kamikaze insansız deniz aracı ilk kez suya indirildi. Tufan 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen Teknofest Mavi Vatan kapsamında ziyaretçilerle buluşacak. Gaziantep'te Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan Seyit Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı. AÇ, ED ve özel güvenlik görevlisi RÇ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinin kayıt heyecanına barınma telaşı da eklendi. İstanbul'da özel yurtlarda geçen yıl 17 bin ile 58 bin lira arasında değişen ücretler, bu yıl oda tipi ve ilçeye göre aylık yaklaşık 25 bin ile 76 bin lira arasında değişiyor. Türkiye Görme Engelliler B1 erkek futbol takımı Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak yarı finale yükseldi. Trabzonspor UEFA

0: Avrupa Ligi play-off turunda bugün Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla yapacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını dün tamamladı. Karşılaşma bugün saat 20'de Papara Park'ta oynanacak. Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında takıma katılan Musaba'nın transferi için İngiltere ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Milan resmi sitesinden yaptığı açıklamada Strasbourg forması giyen Diego Moreira'yı 50 artı 16,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.973 lira 12 kuruş, Amerikan doları 47 lira 95 kuruş, euro 56 lira 12 kuruş, sterlin 65 lira 41 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 91 dolar 60 sent, bir bitcoin 69.424 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.454 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Orta Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Amasya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece, iç kesimlerinde 1 ila 3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarıyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. 20 Ağustos 2026 günlerden Perşembe bugün. Haftanın dördüncü gününde efendim, hafta sonuna böyle adım adım yaklaşırken günün keyifli şarkılarını yine sizlerle birlikte paylaşabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü mikrofon karşısındayım. Keyifli dakikalar yine sizleri bekliyor efendim.

Mobilite kelimesi duymuşsunuzdur değil mi efendim? Sabah yataktan kalkarken zorlanmak, uzun süre oturduktan sonra ilk birkaç adımda bedenin açılmasını beklemek ya da yere eğilirken kalçaların ve bacakların yeterince rahat hareket etmediğini fark etmek. Efendim bunların hepsi bedenimizin hareket kapasitesiyle ilgili ipuçları olabilir. Son yıllarda egzersiz dünyasında daha sık karşımıza çıkan mobilite kavramı da tam olarak burada devreye giriyor aslında. Mobilite en basit haliyle eklemlerin sahip olduğu hareket açıklığını kontrollü ve aktif bir şekilde kullanabilme becerisi olarak düşünülebilir. Yani yalnızca bir eklemi ne kadar hareket ettirebildiğimiz değil, bu hareketi ne kadar kontrollü gerçekleştirdiğimiz de önem taşıyor diyebiliriz. Mobilite anlam olarak böyle efendim. Niye önemli? Neler yapılabilir bu anlamda? Detayları paylaşacağız. Mobilite geliştirebilme adına sağlıklı bir program bekliyor bugün sizlere.

Hanımlar beyler, günün keyifli şarkılarıyla bugün sağlıklı bir program yapacağız dedik. Mobiliteyi konuşuyorduk. Mobilite ve esneklik çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da aslında aynı anlama gelmiyor. Esneklik aslında kasların ve diğer yumuşak dokuların uzayabilme kapasitesiyle ve belirli bir eklem hareket açıklığına ulaşabilmesiyle ilgili. Yani yere oturduğunuzda bacaklarınızı belli bir açıyla açıyor olabilirsiniz. Bu belirli bir esnekliğe sahip olduğunuzu gösterebilir. Ancak bacaklarınızı ve kalçalarınızı kontrol ederek bu hareketi rahatça yapabiliyor ve pozisyonunuzu değiştirebiliyor ve hareket sırasında dengenizi koruyabiliyorsanız mobiliteniz tam olarak burada devreye giriyor efendim. Bu nedenle iyi bir hareket kapasitesi için yalnızca kasları esnetmek değil, eklemleri hareket ettirmek ve bu hareketi kontrol etmeyi öğrenmek de bu anlamda önemliymiş. Sağlıklı bir program oluyor dediğimiz gibi bugün. O zaman keyfimizi yerine getirecek bir şarkıyla devam edelim. Sonra geliyoruz.

ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Mobiliteyi konuşuyorduk bugün. Peki mobilite niye önemli? Özellikle masa başında uzun saatler geçirmek, gün içinde az hareket etmek veya sürekli aynı pozisyonlarda kalmak zamanla hareket çeşitliliğimizi azaltıyor değil mi? İşte bu nedenle mobilite çalışmaları yalnızca spor yapanların değil, gün içinde uzun süre oturan insanların da rutinine eklenebilir diyebiliriz. Üstelik mobilite çalışmak için mutlaka uzun ve yorucu egzersiz seanslarına da ihtiyaç yok. Mobilitenin en önemli avantajlarından birisi günlük hareketleri daha rahat gerçekleştirmeye yardımcı olması. Çömelmek, merdiven çıkmak, bir şey almak için uzanmak, yerden kalkmak veya başımızı çevirmek gibi farkında olmadan yaptığımız pek çok hareket aslında eklemlerimizin yeterli hareket açıklığına ve kontrolüne ihtiyaç duyuyor. İşte mobilite bu yüzden önemli ve bu aralar bu kadar da popüler.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günün en keyifli şarkılarıyla mobiliteyi konuşmaya devam ediyorduk efendim. Mobilite neydi? Günlük hayatta aslında ihtiyacımız olan tüm hareketleri rahatlıkla yapabilmekti. Esneklikte de aslında ciddi bir rolü var diyebiliriz ama esneklikle karıştırılmasın diye de eklemiştik. Peki

Nasıl geliştireceğiz mobiliteyi? Mobilite çalışmaları genellikle eklemleri kontrollü biçimde farklı yönlerde hareket ettirmeye dayanıyor. Kalça, omuz, ayak, bileği ve omurga gibi günlük hareketlerde yoğun kullanılan bu bölgelerin çalışmaların önemli bir parçası olduğu söyleniliyor. İşte kalça için kontrollü kalça rotasyonları, dirsek için, ayak bileği için çeşitli hareketler diyebiliriz. Aslında buradaki temel nokta hareketi hızlıca yapmak değil, hareket açıklığını kontrol ederek kullanabilmek. Mobilite çalışmaları sırasında da aslında hareketin sınırlarını zorlamak yerine mevcut hareket kapasitesini tanımak ve zaman içinde geliştirmek daha anlamlı bir yaklaşım diyebiliriz. Nasıl geliştireceğiz? Daha net somut örneklerle birazdan buradayım.

diyoruz yolculuğumuza. Mobiliteyi geliştirmek için neler yapabiliriz dedik. Efendim mobiliteyi geliştirmek için eklemleri farklı yönlerde kontrollü şekilde hareket ettiren egzersizlere, nedir bunlar, esneme çalışmalarına ve hareket açıklığı içinde kuvvet geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Reformer, pilates, mat pilates, yoga ve kuvvet antrenmanı gibi farklı egzersiz türleri de aslında mobilite çalışmalarını destekliyor. Burada önemli olan yalnızca daha geniş bir hareket açıklığına ulaşmak değil, kazanılan hareket açıklığını kontrol edebilmek ve günlük yaşamda da rahatça kullanabilmek.

Günün keyifli şarkılarıyla festivalde sizleri selamlamaya devam ediyoruz 20 Ağustos'ta. Bugün mobiliteyi konuşuyorduk efendim. Günlük hayatta ihtiyacımız olan hareketleri yapabilmemiz adına aslında bizi geliştiren bir algı, bir hareket çoğunluğu olduğundan bahsettik. Mobilite yalnızca spor salonunda yapılacak bir egzersiz türü değil efendim. Gün içinde aynı pozisyonda uzun süre kalmamak, kısa hareket molaları vermek, merdiven kullanmak, farklı yönlerde hareket etmek, ihtiyaç duyulan bölgeleri düzenli olarak çalıştırmak da aslında hareket çeşitliliğini arttırabiliyor. Üstelik mobilite çalışmaları için bedeninizin aslında çok sert olmasını beklemenize de gerek yok. Tam tersine hareket etmekte zorlandığınızı fark ettiğiniz noktalar çalışmaya başlamak için iyi bir neden olabilir. Çünkü amaç bacağınızı başınızın üzerine kaldırabilmek ya da zor bir yoga pozisyonunu kusursuz yapmak değil. Asıl mesele bedenin sahip olduğu hareket kapasitesini günlük yaşamda daha rahat, kontrollü ve güvenli şekilde kullanabilmek aslında.

Efendim, dünya genelinde son yıllarda devam eden savaşlar pandemiden sonra aslında birazcık moralleri, bayağı bir moralleri bozdu değil mi? Hep böyle bir karamsar tablo dünya genelinde ya da ülkede peşimizi bırakmıyor. Efendim, son zamanlarda tabii ki ABD-İran savaşını yakından takip ediyoruz. Suriye ve İsrail arasındaki gerilimler, hatta sadece Suriye ve İsrail demeyelim, artık bu üçgenin içine Türkiye'de dahil oldu olacak diyebiliriz. Ama güzel bir haber geldi. Ben onu paylaşacağım. ABD ile İran arasındaki savaş devam ediyor, biliyorsunuz ki. ABD Başkanı Donald Trump müzakereye yönelik yeşil ışık yakmış efendim. Trump diyor ki yeniden müzakere masasını gösteriyor ve bir noktada İran'la müzakereleri yeniden başlatabiliriz diyor. Umarım artık barışçıl bir çözümle o müzakereler başlar ve sonuçlanır diyelim.

ilave tedbirlerin gündemde olduğu belirtildi efendim. Bu ilave tedbirler tabii ki de ciddi bir kapanmayla mı sonuçlanır? Değildir ama tabii ki bu ilave tedbirlerden sonra da bu sorunlar, problemler devam ederse de geçtiğimiz yıllarda yaşadık. Yine yaşayabiliriz ülkemizde, değil mi bu durumu?

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Türk yargı mercilerince verilen mahkeme kararlarının uygulanmasında yeterli hassasiyeti göstermediği değerlendirilen YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlara yönelik

Güne dair en keyifli şarkıları sizlerle paylaşabilmek adına festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize de bir kez daha güzel bir gün dilerim. Size dünyanın en kalabalık plajından bahsedeceğim şimdi. Çin'e gidiyoruz. Shenzhen kentinde Damesha plajı. Efendim görüntü bile anksiyeteyi azdırmaya yeterli gerçekten. Alabildiğine insan bir plaj düşünün ki. Efendim bu plaj yaz aylarında kumların neredeyse görünmeyeceği kadar kalabalık hale geliyor diyebiliriz. Yalnızca 1.8 kilometre uzunluğundaki plajın geçmişte yaklaşık 200 bin kişiyi ağırladı ve bazı ziyaretçilerin yoğunluk nedeniyle denize dahi ulaşamadığı belirtiliyor. Düşünsenize, denize diye gidiyorsunuz, kumsaldasınız, deniz önünüzde ama öyle bir insan kalabalığı ki denize dahi giremiyorsunuz.

efendim hepiniz bir kere yaşamışsınızdır. Böyle gece kalkıp, geceye de gerek yok, günün herhangi bir saatinde buzdolabını açıp işte uzun uzun bakıp hiçbir şey almamaya karar verip ya da ne alacağını unutup hemen kapatıp ama sonrasında aklına gelip de tekrar açmaya çalıştığınızda efendim zorlandığını. Neden olduğunu hiç merak ettiniz mi değerli dinleyenler? Aslında pek çok kişinin kapağın mıknatısına bağladığı bu durumun asıl nedeni şöyleymiş. Dolabın içiyle mutfak arasında geçici olarak oluşan basınç farkından dolayıymış. Bu kısa bilgiyi verdik. Keyifli bir müzik arası verelim. Sonrasında yeniden buradayız.

güne dair en sevilen şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansu Öğütlü 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydim. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: 95.5 Radyo Kulüp.

0: Utanmadın be arsız.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

0: Kent'in en özel istasyonunda Murat Ünce ile Uzun İnce Yolda yola devam ediyoruz. Ercan Ünver'den sevgili dostlarım, sevgili sevgiler, saygılar, özleniyorsunuz. Bunu unutmayınız. Sinan Ayalar, Ferdi Ayhan, Ferhat Sönmez, Aç Kapıyı Gardiyan parçası da armağan olsun dedi. Ercan Ünver'den sevgili dostlarım, sevgiler, saygılar, özleniyorsunuz. Bunu sakın unutmayınız. Sinan Ayalar, Ferdi Ayhan, Ferhat Sönmez, Aç Kapıyı Gardiyan parçası da armağan olsun dedi. Aldım şarkıyı, gönderdim. Ercan Ünver'den kardeşlerin armağan olarak geliyor.
1: Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim, aç kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım, aç kapıyı gardiyan. Ben 10 yaşında yetim.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımdan. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asıl evimden ayrı. Ah benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlım yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse. Ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince. Bu kadar sevmeyince, bu kadar sevmeyince.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz. Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Bu arada Cansu Tüfekçioğlu, avukat benim kardeşim, toprağım Yozgatlı. Dostlara, herkese çok selam var Cansu Tüfekçioğlu kardeşimin. Eylem Çakır'dan iki gözüm mevçeye, sonra sen süzülürsün geceme, düşlerim harelenir usulca, aydınlanır yeşillenirim öyle ya. Sen bulunduğun yeri yeşertirsin iki gözüm, değil seni görebilmek, adını duysam yeşerir içim dedi Eylem Çakır. İki gözü mevçeye böyle seslendi. Ekin Kalkan panelinden gelen mesaj. Selam abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Dikmen'den JJ. Sıradaki eserler canımın içi, kurban olduğum sevgilim Zafer Yıldırım'a ve yaşama sebebim, nefesim olan ablam Burcu Kalkan'a gitsin. Abi can, adalet topaldır, ağır ağır yürür ama gideceği yere er geç varır. Abi gecen güzel olsun, iyi yayınlar, kolay gelsin. Şimdi... Evet...

Efendim yola devam ediyoruz. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyorum. Selamünaleyküm. Abi ben Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Dostlarım, kardeşlerim, canlarım, en güzel eserleri onlara armağan ediyorum. Evren Tacıoğulları, Can Eke, Bayram Acay, Hidayet Bilir, Fatih Kara, Zeki Altındal, Kürşat Masatlı, Yunus Tepeli, Ersin Kalkan'a armağan olsun dedi. Sıradaki şarkılar Oğuzhan Patır, Yeni Doğan'dan ve aleyküm selam Oğuzhan'ım. Sevgili Mustafa Masatlı'nın evladı Kürşat Masatlı'ya ve Yozgat'taki kardeşi Engin Kaçar'a çok çok selamları var. Sevgili Mustafa Masatlı kardeşimin evladı Kürşat Masatlı'ya ve Yozgat'ta olan kardeşi canı ciğeri Engin Kaçar'a çok çok selamları var. Mustafa Masatlı'ya da benden selam olsun.

Murat abi kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Mert Aypars, Aslan abiyim Hasan Aypars'a selam ve hasretle ve de yanında olan canlarım, kardeşlerim, dostlarım ya da dostları kardeşleri Hürkan Ölmez, Onur Aytaç, Salih

Samet Özyol, Mustafa Deniz, İsmet Can Türkmen, Hüseyin Dan Yıldız, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Zenci Kardeşler, Batuhan Öztürk, Burhan Çetin, Okay Gözlemecioğlu, Hidayet Bilir ve Aslan İkizler abilere, Altan Kaplan, Ertan Kaplan'a sıradaki şarkı. Eyüpan, Bey Paşa olsan armağan olsun, her nasip vaktine esirdir. Kasırga olup gelseniz de fark etmez, güzel günlere Aslan abim Hasan Aypars dedi. Ankara'dan Mert Aypars, Aslan abi Hasan Aypars'a selamlarını gönderdi ve hasretle ve de yanında olan arkadaşlarına, dostlarına bu şarkıyı armağan etti. Onlar Onur Aytaç, Salih Samet Özyol, Mustafa Deniz, İsmet Can Türkmen, Hüseyin Dan Yıldız, Batuhan Işık, Batuhan Koç, Zenci Kardeşler, Batuhan Öztürk, Burhan Çetin, Okay Gözlemecioğlu, Hidayet Bilir ve Aslan İkizler abilere, Altan Kaplan, Ertan Kaplan'a Ankara'dan Mert Aypars'tan selamlarıyla birlikte. Özellikle Mert Aypars, Aslan ağabeyi Hasan Aypars'a ve arkadaşlarına, dostlarına Eyüphan'dan Beypaşa'yı, bu güzel eseri gönderdi.

insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği.

Şimdi bir konuya açıklık getirelim. Bizim de üzerimizde kalmasın. Bu ve buna benzer konularla alakalı ben çok rahatsızım. Dün de açıklama yaptım. Tanıdığınız tanımadığınız kişilerin isimlerini. Geçenlerde bir ablamız aradı, bana mesaj atıyorlar. Kardeşim atmasınlar falan. Biliyorsunuz yayınlar kayıt altında arkadaşlar. Kimse kimseye gerekli gereksiz yere mesaj atmasın. Kimse kimsenin adını gerekli gereksiz yere, özellikle gereksiz yere kullanmasın. Şimdi Rıza Bahşi kardeşimden bir mesaj geldi. Tabii ona da cevap hakkı doğuyor. Şimdi akşam Azat Yalçın panelinden gelen bir mesaj vardı. Ben Hasan Ali Kılınç. Benim adımı verip kendilerine mesaj atan diye devam eden bir mesaj vardı. Onu okudum. Şimdi Rıza kardeşim de aynen şunu söylüyor. Diyor ki Hasan Ali Kılıç kardeşi ben tanımam. Dün selamı geldi. Kimin attığını da bilmiyorum. Hasan Ali bizim Gogo'nun 15 Temmuz şehidimiz Gökhan Özpolat'ın çocukluk arkadaşı. Şimdi bu çoluk çocuk işlerini yapan BB ve ACB bunların işi. Bugünkü mesajı da sana atanlar onlar abi demiş. Bunu yapmasınlar. Bizden habersiz kimse ismimizi zikretmesin. Buradan BB ve ACB'ye de selam olsun dedi Rıza Bahşi. Bu konuyu da bu şekilde düzeltelim. Dediğim gibi yani sizden habersiz olan insanlardan ya da siz adının geçmesini istemeyen kişiler bu ve buna benzer mesajlar geliyor. Biz arada kalıyoruz arkadaşlar. Çok rica ediyorum. Bu bir radyo programı ve ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Gogo'nun da bir mesajı vardı. Murat abi bir radyo programcısı. Kimse kimsenin ekmeğiyle oynamasın demiş. Orası da çok güzel. Gogo teşekkür ediyorum. Biz birbirimize sevgi dolu mesajları göndermekle mükellefiz ve bunları aktarmakla. İtham dolu mesajlar ya da gereksiz mesajlar ya da karşılığı olmayan, cevabı olmayan mesajlara gerek yok arkadaşlar. Allah rızası için bir kere daha rica ediyorum. Arada beni bırakmayın. İki taraftan bir taraf bu sefer sanki taraf olduğumuzu düşünüyor. Bu beni çok üzüyor. Ben hepinize aynen cennet ve cehenneme, ölüme ve yaşama olduğu gibi bir karış mesafede bir ağabeyinizim, amcanızım, hatta çoğunuzun büyük babasıyım. Dolayısıyla burada ailemle beraber ekmeğin derdine düşmüş kardeşleriniz olarak çok rica

ediyorum. Bizi bu ve bu tip konularda kimse kimseyi zorda bırakmasın. Cevap hakkı doğuyor çünkü arkadaşlar ya. Allah rızası için ya, çok rica ediyorum ya. Ne güzel mesajlar geliyor, aşk dolu, sevgi dolu. Arada birileri birilerine bir şeyler söylüyor. O ona diyor, o onu dedi, bunu dedi, dediydi, demediydi. Yani bir şey oluyor yani, padişahın fermanı gibi elimizde dambıdı dambıdı. O bunu dedi, bu bunu dedi. Olmuyor ki. Bu bir yayıncılık da değil ayrıca. Çirkinleşiyor program ya. Ben tükeniyorum. Vallahi billahi tükeniyorum ya. Kocaman insanlarız arkadaşlar. Bunlarla mı uğraşacağız ya? Herkes herkesi çok iyi biliyor. Rıza Bahşi de belli bir delikanlı. Gogo Özpolat da belli bir delikanlı. Herkesin bir duruşu var. Kimse kimseye atıfta bulunmasın, bizi de kullanmasınlar. Çok rica ediyorum. Oradan da o kardeşlerim Rıza ayrıyeten canı sıkılıyor. Gogo'nun canı sıkılıyor. Murat abi öyle böyle bizi arada bizi heşliyorsun diyor bu sefer. Halbuki yayına çat diye bir mesaj gelmiş, okuyorum ben. Can Muhammed Kamaç işte yazmış. Oku pat diye oradan bir şey çıkıyor. Hadi ayıkla pirincin taşın. Dolayısıyla arkadaşlar sevgi dolu mesajlarınızı bekliyoruz ya. Gürültüye patırtıya gerek bırakmaksızın son kez rica ediyorum. Atar gider ima edici hiçbir mesajı okumuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kestiğim her mesaj yayın ilkelerimiz için aykırı. Hiç kimse kusura bakmasın. Ağasına da paşasına da buradan söylüyorum. Bana düzgün mesaj atın kardeşim. Yasak. Yarın benim başım derde girdiği zaman kimse benim yanımda olmaz. Ve ben kimsenin, herhangi bir kimsenin bir şeyi değilim. Can Muhammed, yani tarafsız bir adamım, onu söylemeye çalışıyorum. Kimsenin uşağı değiliz yani. Can Muhammed Kamaç, selamünaleyküm, ben Mevlüt Özecik, ağabeylerim Haydar Can Çezik, Abdullah Tunçok, Haydar Kaçar, Burakan Yatağan, Özgür Ali Güngör ve dostlarım Cüneyt Arslan, Yunus Emre Çakır, Ramazan Keleş, Can Muhammed Kamaç, Mamiye, Arda Ay Yıldız'a, Hasan Sandık, Polat Sandık'a, şarkı isteğim Hülya Evrensel, Düşmanlar Pusu'da armağan olsun dedi. İki mesajla birlikte çözmüş işi. Vallahi helal olsun, işi çözmüş. Can Muhammed'in bir isteği daha var. Birazdan o da gelecek. Ben Mevlüt Özecik, ağabeylerim Haydar Can Çezik, Abdullah Tunçok, Haydar Kaçar, Burakan Yatağan, Özgür Ali Güngör ve dostlarım Cüneyt Arslan, Yunus Emre Çakır, Ramazan Keleş, Can Muhammed Kamaç, Mamiye, Arda Ay Yıldız'a, Hasan Sandık'a, Polat Sandık'a, Hülya Evrensel'den Düşmanlar Pusu'da armağan olsun dedi Can Muhammed Kamaç.

Ve devam ediyoruz, hız kesmiyoruz. Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal armağan olsun. Can Muhammed Kamaç, selamünaleyküm, ben Cüneyt Arsalar. Yanlış olabilir, Cüneyt Arsalar doğru mu acaba? Selamünaleyküm, ben Cüneyt Arsalar. Abilerim Doğukan Coşkun, Özgür Ali Güngör, Can Tekin Kılıççı, Haydar Kaçar, Hüseyin Aydın, dostlarım Mevlüt Özecik, Hasan Sandık, Polat Sandık, Polat Sandık Canlı, Muhammed Kamaç, Mamiye, Ramazan Kereşe, Eray Yıldız, Murat Yüksel'e, Ferman Akdeniz'den Yaralı Kartal armağan olsun. Can Muhammed Kamaç'ın isteği yayında efendim.

Yine çıkmaz sokaklar ve caddeler. Yine göz göz görmez tedirgin bir akşam mesren sesleri. Yine tutarsızlık. Yine çıkarsızlık. Yine sinirlerimin frekansları bozulmuş karma karışık başım. Anlamadım nedir günahım, nedir suçum.

bitmeyecek ekme benim bu çakallarla savaşım. Ulan yok mu bu dünyada dost diyebileceğim, derdimi anlatacağım bir sırdaşım? Vay be. Korkudan telefonunu kapatmış. Belki onu ararım diye babamın oğlu öz kardeşim. En kötü, en kötüsü beni bir şişe şaraba satan, ismimi okuyan, güvendiğim en yakın arkadaşım. İşte şimdi çalırım, delirdim. Acaba deli taylar gibi çıldırıp dağlara mı çıksam? Yoksa silahımı çıkarıp sokaklarda ateş mi saçsam? Hangi dala güvenip, hangi dalı tutsam? Ya da bir yolunu bulup yavur memleketine mi kaçsam? Ya da bu acayip hayattan vazgeçip beynime iki kurşun mu sıksam? Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Hani var ya başını yorganın altına katanlar? Yedi sülalesine sevsenin okuma gibi yutanlar. Kahpeler, kalleşler, aldatanlar, ağlatanlar. Eline fırsat yerse adamı çatır çatır çatlatanlar. Dost diye elini uzatsam diken gibi batanlar. Menfaat uğruna aklıyı bırakıp haksızları tutanlar. Onurunu, şerefini, en kötüsü namusunu satanlar. Bırakın lan. Nerede inceyse orada kopsun. Ne olacaksa şimdi olsun. Zaten ardımda ağlayacak bir garip anam var. Onun da gözyaşları kurumuş.

Şarkılar böyle hızlı geçince ben de yetiştiremiyorum bazen, herkes hakkını helal etsin. Şöyle bakıyorum, kim kimden ne oluyor ne bitiyor, birbirine giriyor hepsi. Özgür Ayaz birbirine girdi. Ha, bizim Haymanalı Baran Demet geldi. Bütün Haymanalılara selam olsun. Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım, Can Sağlam, Demirkan Aslan diyor ki biz dosta vefayı, yare sevdayı iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. İyi yayınlar Murat amca. Amca kurban. Öncelikle bizlere ses olduğun için sana çokça teşekkür ederiz. Dostlarım, kardeşlerim, başta Erzincan'da olan kardeşim Muammer Yıldırım, dayıyla kaplı Mehmet Aydoğan ve dostlarına selam olsun. Ümit Yıldırım, namı diğer Çızık, Caner Sağlam, Birkan Şükrü Aslan, Volkan Aslan, Bektaş Akşun, Davut Durusoy, Doğakan Çadır, namı diğer Dotço, Baldudak Kadir, Serkan Aydın, Kürşat Kırkboğa, Köksal Uludağlı, Emrah Kırman, Yunus Emre Susmaz, Kemal Güvelek, Koray Kabadayı, Caner Korkmaz, Sadullah Tuyan, Mahir Tanşi, Mahmut Polat, Aykut Emre Albayrak, Onurhan Taşdelen, Satılmış Bozkaş, Anıl Can Kayabaşı, Taner Erçelebi, Yozgat'ta bulunan dostlarım Mustafa Erenkaya, İsmet Çadır, Polat Çadır, değerli büyüklerim Cesur Düleker ya da Cesur Düleker, Adem Önler, Aliş Atılgan ağabeylerime de selam olsun. Kurt Sürü'ye dalınca vay haline aslan kardeşlerim, abilerim. Cesur Düleker ve Aliş Atılgan'a da ayrıca selam olsun. Baran Demet'ten Oğul şarkısını istediler. Şarkıyı aldım başa geldim.

geliyor. Uzunca bir mesajdı. Gazi Yıldırım, Muammer Yıldırım, Can Sağlam, Demirkan Aslan istekleri bayağı bir uzundu. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar olsun hepsine. Baran Demet Oğul'la geldi.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Efendim kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yol devam ediyor. Mesajlarınızı medyamesaj.com üzerinden almaya devam ediyoruz. Medyamesaj.com'a girin, üye olun. Radyolar bölümünden beni bulun. Murat İnce Yol Mesaj. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Fatma'dan yakışıklı MÇ'ye sevgilim. Her şey çok güzel olacak. Sana sımsıkı sarılacağım günü iple çekiyorum. Seni çok seviyorum. İyi geceler aşkım mesajı geldi. Sedat Özdemir, selamünaleyküm Murat abi. Ben Sedat Özdemir. Değerli dostlarım Barış Kurt, Ferhat Karakaya, Ali Okumuş, Ferhat Kılıç, Yunus Emre Tankoç, İbrahim Karaarslan, Arda Ayyıldız, Oğuzhan Mollaoğlu, Orkun Karacaoğlan, Nurullah Bolat ve Kral Mario'ya selam olsun. Aynı şekilde kardeşlerim, dostlarım, yol yürüdüğüm Muko'ya, Niyazi Sevindik, Mert Tarık Taşkın, Aslan abim Şafak Özdemir'e ve Aslan dostum Zeki Altındal'a bolca selam olsun. Zeki'ye benden de çok selam olsun. Cesaret Dağı'nda korku rüzgarı esmez, aslan gibi yaşamaya devam dediler. Selamünaleyküm, ben Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Öncesi Ayşegül Dağ'ın bayağı olmuş bekleyeli. Sungurlu'da bulunan abim Çağlar Dağ'a gelsin bütün parçalar. Doğum günün kutlu olsun canım abim. Sungurlu'da bulunan abim Çağlar Dağ'a gelsin bütün eserler. Doğum günün kutlu olsun canım abim mesajı var. Ben Keçiören'den Kamil Ocak'tan Müslüm Kadirov, namı diğer Japon. Tüm parçalar dostlarım, kardeşlerim, kardeşlerime armağan olsun. Aslan abim Oğuzhan Patır, Ufuk Başak, Caner Çoban, Anıl Tarkan, Ahmet Okur, namı diğer Kısa Dokuz, Batuhan Küpeli, Erdoğan Güneş, umudunuz olsun. Elbet bitecek bu zorlu günler. Asel Zümra, canım babişkom, seni çok seviyorum, sen benim ömrümsün, kendine iyi bak kral babam dedi. Buse Yıldız da ne demiş? Ben Medine Koçsoy. Sıradaki parçalar sevdiğim adam Yunus Emre Tankoç'a gelsin. Baktığın yerde olmasam da gözümün daldığı her yerdesin. Seni çok seviyorum dedi Medine Koçsoy. Sevdiği adam Yunus Emre Tankoç'a. Baktığın yerde olmasam da gözümün daldığı her yerdesin. Seni seviyorum dedi. Ve selamünaleyküm, ben Yeni Doğan'dan Oğuzhan Patır. Ahde vefa ağır yüktür, taşımayan bilemez. Beni tanıyan tüm dostlarıma gelsin sabır. Adnan Orhan, bizi kim kurtaracak adlı eser geliyor. Adnan Orhan, bizi kim kurtaracak? Oğuzhan Patır. Ve aleyküm selam. Yeni Doğan'a Oğuzhan Patır nezdinde selam olsun. Ahde vefa ağır yüktür, taşımayan bilemez dedi Oğuzhan Patır. Beni tanıyan tüm dostlarıma gelsin sabır. Adnan Orhan, bizi kim kurtaracak? Oğuzhan Patır'dan geldi.

okula gitmeyi çok istiyorum. Bahtıma uzanan el bekliyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bizi sokaklardan kim kurtaracak? Sokaklar mekanım, Çin'e yoldaşım. Kimsesiz çocuklar, benim sırdaşım. Yağmurlu, çamurlu, soğuk geceler. Of, kediler, köpekler, ben takılmışım.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını

0: mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

dedim olsun bu da dünya halları. Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye. Beladan belaya girdim.

Efendim Muratcan'ın mesajı şöyle: selamünaleyküm, ben Muratcan, toprak dostlarım, Muratcan toprak dostlarım, abilerim Emrah Kandemir ya da Kandemir, Tuncay Kerpiç, Gökhan Demir, Cemil Özenç, Tahsin Koçar, Yaşar Uçar, Vahdet Harmancı, Şakir Arap, Muharrem Cenikli, dayılarım Hakan Sağlık, Kenan Topçu, Erman Uşağı, Yozgat'ta olan kardeşlerime hepsine selam olsun. Günün sonunda başarılarımızdan pay isteyenler olacak ama biz pil hafızalıyız. Yol boyunca yanımızda duranları da sırtımızdan vuranları da iyi biliriz. Sıradaki şarkı sizlere gelsin. Allah'a emanet olun dedi Muratcan kardeşim. Fatma'dan sevgilisi Mert Çakır'a seni seviyorum mesajı var. Sevgilim sabırlı ol. Allah büyük. Her şey çok güzel. İnancını kaybetme. Dualarımdasın. Seni her şeyden çok seviyorum. Bu dünyadaki her şeyden çok seviyorum. İyi geceler hayatımın anlamı dedi Fatma sevgilisi Mert Çakır'a. Böyle seslendi. Yine Korkmaz Can, iyi akşamlar Murat abim. Ben Altıp Bey'den Korkmaz. İyi akşamlar Korkmaz'ım. İnşallah yakın zamanda Cansın dayımın da müjdesini vereceğim. Oo çok güzel. Aslan dayım Hakan Cansın'a ve dostlarına selamlar, saygılar olsun. Varlığın daim olsun. Dayıların dayısı, başın var olsun Cansın Hakan'ım. Cansın Hakan, vallahi güzel haberlerini bekliyoruz kardeş. Tekrar tekrar çok geçmiş olsun. İnsanın başına iş geliyor arkadaşlar. Hepimizin başına her an her şey geliyor. Herkes bir trafik kazasına karışabilir. Atıp Bey'den Korkmaz'a, Cansın Hakan'ıma selam olsun tekrardan. Dayıların dayısı, başın var olsun Cansın Hakan. Bizim Korkmaz'ın dayısı Buse Yıldız panelinden gelen mesaj: ben Merve Nur Yıldız, sıradaki parçalar Orkun Karacaoğlan'a gelsin. Hazırlan, güzel günler yola çıktı bize geliyor dedi. Yine Ezgi Arslangöz panelinden: iyi akşamlar abi, sıradaki eserler canından çok sevdiğim eşim Erdinç Arslangöz'e gelsin. Seni çok seviyorum kurban olduğum, elbet bu günler de geçecek dedi. Hilal Kuzey'in mesajı: Oğuz'um, canım sevgilim, kalbim, ruhum, her şeyim. Hasretle ve sabırla bekliyorum. Çok az kaldı. Allah'ın izniyle kavuşacağız. Bu günlerde geride kalacak ve biz ardımıza bile bakmayacağız. Bana verdiğin tüm sözleri tutacağını biliyorum. Sana tüm kalbimle güveniyorum ve bekliyorum. İnan bana, aklımdan çıktığın tek bir an bile yok. Seni çok ama çok seviyorum. Kalbinden öperim. Aslanım, olsam patır. Panelimizde şu anda mesaj dahil istek bekleyen yok. Bir isteğimiz var. Onunla geçiş veriyorum. Sizler de hemen medyamesaj.com'a girin. Üye olun. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı bulun. İlk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı, türkü isteği var. Beypaşa istemiş benim. Beypaşa kardeşim. Ay ay ay ay. Şöyle hemen

Zor ve Evren Dilmaç, ağabeylerim Can Göksoğlu, Batuhan Kuşbudu, Burakcan Bozkurt, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, selam olsun. Önce şeref sonra hayat, yol kararınca dönen namussuzdur. Eyüp Han Bey Paşa olsan, Can Göksoğlu'nun isteği armağan olsun. Tanıyan tanımayan herkese selam olsun. Bir gün gelecek, bir gün kalacak. Can Göksoğlu'nun isteği mi özellikle bu eser? Bey Paşa olsan, Can Göksoğlu'ndan mı armağan edelim? Can Göksoğlu'nun isteği olarak gönderelim ha. Ama yok, Zor Bey'den geldi. Ağabeyleri Can Göksoğlu, Batuhan Kuşbudu, Burakcan Bozkurt, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, selam olsun. Önce şeref sonra hayat, yol kararınca dönen namussuzdur mesajıyla. Tanıyan tanımayan herkese de selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Bu arada Köprü Cağ Kebabı'nı biliyorsunuz arkadaşlar, otoyoldan çıkar çıkmaz Kırıkkale istikametine giderken, ister havalimanından gelin ister Çankaya istikametinden, otoyoldan çıkar çıkmaz Kırıkkale istikametine, Elmadağ, Lalağan, Hasanoğlan istikametine döndüğünüzde 500 metre ileride sağda Köprü Cağ Kebap var. Yine Evren Emlak 06 sayfasını Instagram'da takip etmeyi unutmuyoruz. Evren Emlak 06, yanlış hatırlamıyorsam. Bölgede Kıbrıs köyü civarında eğer arsa, villa, arsası, tapulu, işte tapusu şey imarlı, imarsız, tarla dahil olmak üzere her türlü gayrimenkul alım satımında Evren Emlak'a müracaat edebilirsiniz. Evren Emlak 06 Kıbrıs köyü, Kıbrıs köyü caddesinde, Kıbrıs köyü mahallesi, Kıbrıs köyü caddesinde Evren Emlak 06 Instagram sayfasını takip eden, bölgede eğer yatırım yapacaksa Evren Emlak 06'ya bir müracaat etsinler. Zor Bey Evren Dilmaç kardeşim özellikle ilgileniyor. Hele de bizim adımızla giderseniz gerekeni yapacaklardır. Yine Zor Bey'den babam Volkan Dilmaç ve yanındaki arkadaşlarına, kardeşlerine de selam olsun. Ellerinden öpüyorum babamın diyor. Saygılarımla, sevgilerimle baba çok özledim dedi Zor Bey. Bu güzel şarkıyı abilerine, kardeşlerine ve özellikle babası Volkan Dilmaç'a armağan olarak gönderdi. Eyüp Han söylüyor, Bey Paşa olsan.

insanoğlu fazla zulüme kaçma. Haddin bildirirler bey paşa olsan. Enginleri gözet yüksekten uçma. İndirirler bir gün bey paşa olsan. Hak gönderir bir gün kalpsiz meleği. O anda dinlemez hiçbir dileği. Kolu yok yakasız beyaz gömleği. Giydirirler bir gün bey paşa olsan. Bey paşa olsan.

Karanlık geceler elbet ağırır. Dağlara da duman çöker aldırma. İnananlar elbet varacağı yere, menziline varır. Hiç kervanı yok, kervanı gelir göçer aldırma.

0: bakar kör oldum. Hasretin ağrında yandım, yandım, yandım, kül oldum. Yananları Allah mutlaka görür, aldırma. Yananları da Allah görür, aldırma.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Medyamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum, olmadı. Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdım, olmadı. Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyem tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım.

Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim, olmadı. Akşam 11'de yatmayı denedim, sazımı kırıp atmayı denedim, köprüde balık tutmayı denedim, başıma ne işler sardım, olmadı. Gördüm insan ölür susuz ekmeksiz, ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz, damlaya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı, olmadı.

Çünkü zaman acımasızdır. Bir annenin saçlarına düşen akları göremezsiniz. Bir evladın boyunun nasıl uzadığını fark edemezsiniz. Bir sevgilinin yüzündeki değişimi yalnızca hayal edersiniz. Ve insanın içinde ağır bir düşünce belirir. Bunca zaman geçti. Gelmeyecek o yalancı. Bunca zaman geçti. Acaba o da beni aynı yerde mi taşıyor? İşte hasretin en mahrem, en içte, en saklı tarafı budur. Birini özlerken yalnızca ona kavuşmayı beklemezsiniz. Onun da sizi özlediğine inanmak istersiniz. Çünkü karşılıksız özlem. İnsanın yüreğinde yankısız kalan bir ses gibidir. Ama bazı sevgiler vardır. Araya yıllar girse de eskimez. Çünkü onlar zamana değil, hatıraya değil, sadakate bağlanmıştır. İnsan sevdiğini yanında tutamadığında onu kalbinde korur. Sesini hafızasında, kokusunu belleğinde, gülüşünde, gecelerinde, adını dualarında yaşatır. Ve bazen bir insanın hayattaki en büyük sadakati yokluğunda da onu güzel sevebilmektir. Düşünün, yıllardır görmediğiniz birinin doğum günü gelir, kimse bilmez, siz bilirsiniz. İçinizden sessizce iyi ki doğdun dersiniz. Belki o insanın bundan haberi bile olmaz. Ama sevginiz için bir şahide ihtiyaç yoktur. Çünkü bazı duygular karşılık bulmak için değil, insanın kendi kalbine sadık kalması için yaşanır.

Ve belki bir gün hiç beklemediğiniz bir anda bir haber gelir, bir ses, bir mektup, bir telefon, bir kapı. Yıllardır beklediğiniz o ihtimal bir anda gerçeğe dönüşür. O zaman anlarsınız. Bütün o geceler boşuna yaşanmamış. Bütün o sessizlikler, bütün o sabırlar, bütün o gözyaşları kalbinizi sevgiden koparmamış. Tam tersine sevginizi zamana karşı daha da derinleştirmiş. Ama ya kavuşmak mümkün değilse? İşte insanın en büyük asaleti, yüceliği belki burada başlar. Sevdiğini sahiplenmekle değil, onun yokluğunda bile güzel anısını korumakla. Bir insan artık hayatınızda olmayabilir ama size kattığı güzellik hala içinizde olabilir. Bir annenin duası, bir babanın sözü, bir evladın gülüşü, bir sevdanın öğrettiği sabır, bir dostun bıraktığı

Bunlar insandan kolay kolay ayrılmaz. Çünkü bazı insanlar hayatımızdan gider, fakat ruhumuzdan geçtikleri için orada bir iz bırakırlar. Dostlarım, bu gece birini özlüyorsanız başınızı gökyüzüne kaldırın. Belki aynı gökyüzünün altında sizden habersiz, sizi düşünen başka bir yürek vardır. Gökyüzünü göremeyen kardeşlerim ellerini açsınlar canlar. Belki aranızda kilometreler vardır, belki duvarlar, belki yıllar, belki hayatın henüz çözemediği ağır düğümler, ama unutmayın, gökyüzünün sınırı yoktur ha. Ve sevgi, tabii duaların sınırı yok biliyorsunuz, ve sevgi bazen insanın ulaşamadığı yere ulaşan tek şeydir. Öyleyse özleyin ama umutsuzca değil, sevin ama kendinizi tüketmeden, bekleyin ama hayatı durdurmadan. Çünkü gerçek sevgi insanı bekletirken bile yaşatır ve belki gecenin bir yerinde kalbinizden geçen o tek cümle bütün hasretlerin özeti olacaktır. Nerede olursan ol, ben seni güzel hatırlıyorum ve bir gün yollarımız yeniden kesişirse sana söyleyecek tek bir şeyim var. Seni beklerken sevgimden vazgeçmedim. Aziz dostlarım, bazı mesafeler iki insanın arasındadır, bazı sevgilerse iki insanın arasındaki bütün mesafelerden daha da büyüktür.

Bu gece bir kelimenin etrafında dolaştık. Bu arada son kez kontrol ediyorum. An itibariyle mesaj göndermezseniz sevinirim. Finaldeyiz arkadaşlar. Kapanış konuşması yapıyorum. Yetişmez diye söylüyorum. O yüzden bilginiz olsun. Özlemek. Ama aslında özlemekten daha büyük bir şeyi konuştuk. Sevgiyi, sadakati, beklemeyi, unutmayı. Ve insanın mesafeler ne kadar uzun olursa olsun kalbinde birine yer açmaya devam edebilmesini. Bir anneyi özleyenleri düşündük. Evladının sesini bekleyenleri. Sevdiğinin yolunu gözleyenleri. Bir kardeşin omzuna başını koyacağı günü bekleyenleri. Ve belki de artık kavuşması mümkün olmayan birini hala kalbinde taşıyanları. Hepsinin içinde aynı duygu vardı. Sen yoksun ama ben de bıraktığın sevgi hala burada. Dostlarım, hayat insana her zaman istediği kavuşmayı vermiyor. Bazı insanlar uzaklarda kalıyor. Bazı kapılar kapanıyor. Bazı yollar yarıda kesiliyor. Bazı vedaların telafisi olmuyor. Fakat insanın elinden anlamayacak bir şey var. Hatırlamak. Bir insanı güzel hatırlamak. Onun adını kötü sözlerle değil, güzel dualarla anmak. Birlikte yaşanmış güzel günleri zamanın karanlığına teslim etmemek. Belki de sevginin en olgun hali budur. Çünkü insan bazen kavuşamaz ama yine de sevgisini kaybetmez. Ve bazı insanlar yanımızda olmadıkları halde hayatımızın en kalabalık yerinde yaşamaya devam eder. Bir şarkıda, bir kokuda, bir fotoğrafta, bir bayram sabahında, bir sofradaki boş sandalyede ya da gecenin tam ortasında hiç beklemediğimiz bir anda kalbimizin kapısını çalarlar. Biz de onları sessizce karşılarız. Ne hesap sorarız ne sitem ederiz. Sadece içimizden seni hala özlüyorum deriz. Belki de insanın en büyük asaleti, yüceliği, sevdiğini yokluğunda da güzel taşıyabilmesidir. Bu gece buradan ayrılırken kalbinizde kimi taşıyorsanız onu düşünün. Annenizse bir dua gönderin. Evladınızsa kalbinizden sarılın. Sevdiğinizse onu güzel anın, olur mu? Kaybettiğiniz biri ise ruhuna bir Fatiha okuyun. Ve eğer bir gün kavuşma ihtimali hala varsa umudu sakın öldürmeyin. Çünkü hayatın bize ne getireceğini bilmiyoruz. Belki yarın bir telefon gelir, belki bir kapı açılır, belki yıllardır beklediğiniz bir haber ulaşır. Belki hiç beklemediğiniz bir anda yıllardır özlediğiniz bir insan karşınızda durur. Ve siz bunca yılın ardından yalnızca sarılırsınız. Konuşacak hiçbir şey kalmaz. Çünkü bazı kavuşmaların dili yoktur. Gözyaşı vardır, sarılış vardır.

kalbin nihayet değişi vardır ama kavuşmak mümkün değilse bile sevginizi küçümsemeyin. Çünkü birini özlemek onun hayatınızda bıraktığı izin hala canlı olduğunu gösterir ve belki de gecenin sonunda hepimizin bilmesi gereken gerçek şudur. Mesafeler insanları birbirinden uzaklaştırabilir ama gerçek sevginin kalpte bıraktığı izi kesinlikle silemez. Sevgili gönül dostlarım, gecenin bu korunaklı sessizliğinde hepinizin kalbine bir parça huzur bırakmak istiyorum. Özlediğiniz insanlar size yakın olsun, uzakta olanlara yollar kısalsın, bekleyenlere güzel haberler gelsin, hasret çekenlere kavuşma, vuslat nasip olsun ve artık kavuşamayacağımız sevdiklerimizin hatırası kalbimizde bir acıdan çok bir rahmet olsun. Çünkü hayat geçiyor, yıllar geçiyor, insanlar değişiyor ama gerçek sevgi insanın içinden geçip gittiğinde geride bir ömür boyu silinmeyen bir ışık bırakıyor. Bu gece son cümlemizde bu olsun. Özlemek ağırdır ama insanın kalbinde hala özleyecek kadar sevgi bulunması hayatın bize bıraktığı en güzel emanettir. Geceniz huzurlu olsun dostlarım. Yüreğinizde taşıdığınız hiç kimse sevgisiz kalmasın. Uzaklarda olanlar sağlıklı olsun. Bekledikleriniz hayırla gelsin. Ve bir gün belki hiç beklemediğiniz bir sabah özlediğiniz o sese yeniden kavuşun. O güne kadar sevgiyle bekleyin. Güzel hatırlayın, umudu diri tutun ve ne olursa olsun kalbinizi sevgiden mahrum bırakmayın. Hepinize gönülden sarılıyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler, mutlu geceler aziz gönül dostlarım. Yayınımız sona erdi. Dua eder, dua bekleriz. Helallik noktasına benim hakkım helaldir. Siz de haklarınızı helal edin. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık.

0: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.
1: Karanlık aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.
0: Duygu adamı Murat İnce ile Uzun İnce Yol sona erdi.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.